0: Aduh, ya Allah.
1: Hey, Bu Rina, Bu Rina kena apa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Ngeri banget, Bu. Sampai